jihad sınırlarının kurduklar cemiyatlarına bağlı bir kapatalı nekiler. Hadi gayet kurutuyuz. İşte gayet kurutlar. Dört kuvarcı mutlaka. Hadi şimdi temkalinin bir şekilde. Bir konserde. Sonra bir kapatırsın ki alın cemiyatı. İpli cemiyatı için bir tanrı uyandırın başlattı. Fakat şeye söz sütükçe sütüne tutasınız erkenle. Lise sonrası hizmetinde Rotary International and Rotary Club at Quantum Victor.

0: kimse birbirine takmadan uzatarken kendilerinden tarak gidiklerinden.
1: Ben de bu yüzden birbirine böyle bakıyım. Birbirine kıvayet alamazsa bir avasta alayım. Daha kısa gözükseydi alakalı mesela ben de sersen de bu yüzden böyle hadi. Avasta konuda var hatta öyle uyuyorum. Ama o yüzden çok korkuyacağım. Artık daha rahatlatan uyuyorum. Dayanamadım.
0: Yine babamın ne kadar yediğim, bu kadar yediğim gibi. Hani yoksa başkanım tozlara. Sonra bu işleri başarabilirim. Aşağıdaki. Bana bak bir tozlara